doluyor gecelerime. Sözlerin doluyor gecelerime. Sözlerin

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada İran'la ABD arasında mütabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez dedi. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı-Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Buluşması'nda konuştu. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi geldi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. ABD ve İran arasındaki mütabakatın ardından gözler İsviçre'de başlayacak teknik görüşmelerde Beyaz Saray teknik görüşmelere ilişkin planların henüz kesinleşmediğini, Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu ifade edildi. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi içe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'dan TRT Name stüdyolarından sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz sizleri. Sabahın namesi dop dolu bir içerikle 3 saat boyunca sizler olacak efendim. İlk saatimizde birbirinden güzel şarkılarla birlikte karayollarıyla hava durumuna yer vereceğiz. Her zaman olduğu gibi 7.30'dan sonra da sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı programımızda. Yayın ekibi olarak bizler programı hazırlayan Yelda Karagöz Özer, teknik yönetmenimiz, bugün Serbest Sever kumanda masasında, ellerine sağlık diyorum şimdiden bu güzel program için her ikisine de. Ve spikeriniz ben Muammer Dimdöz efendim, sizlere eşlik edeceğim. Sabahın namesi programına ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuzdur ama yine hatırlatmakta fayda var. Bizlere 0552-040-6644 numaralı WhatsApp telefon hattımızdan ve Facebook'taki TRT Name'nin resmi sitesinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda ilk olarak Rast makamındaki türküyle Serap Kuzey bizlerle olacak. İbrişim örmüyorlar.

dedik. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Saatimiz 7.14, sabahın namesi. Şimdi yine bir Nihavend şarkıyla devam ediyor. Gündoğdu Duran şarkısını, Nihavend eseri Nusret Ersöz'den dinliyoruz. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin.

Saatimiz 7.19, Neşe Öztaş'ı dinledik Nihavend şarkıda. Eserin bestesi Erdin Çelikol'a, güftesi Mustafa Töngemen'e aitti. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Programımız yine Koray Safkan'ın söyleyeceği Nihavend eserle devam ediyor. Şarkının bestesi Kadir Şençalar'a, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Ey güzel İstanbul'u benim sevgili yarim.

Bestesi Muzaffer İlkar'a ait Kürdili icazkar eseri Serap Mutlu Akbulut'tan dinledik. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Saatimiz 7.26 sevgili dinleyiciler. Şimdi Hicaz bir şarkıyla Yahya Geylan'ı dinleyeceğiz sevgili TRT Name dostları. Eserin bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Yahya Geylan sizlerle. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu.

Nihavend eseri Ala Büyük Ataman söyledi. Çamlıca yolunda, aşıkı kolunda. Saatimiz 7.33. Değerli TRT Nabi dostları, şimdi sizlere iki şarkı daha armağan edeceğiz. Sonrasında sizden gelen istek, görüş, dileklere yer vermeye çalışacağız zamanımız yettiğince. Şimdi Faruk Salgır'ı dinleyeceğiz. Rast şarkıyla, eserin bestesi Mehmet Ilgın'a, güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

Arabaya taş koydum, Hüzzam eseri Filiz Şatıroğlu yorumuyla dinledik. TRT Name dostları. Saatimiz 7.38. Sizin saatiniz geldi efendim. Ve sizden gelen istek görüşlere yer vermeye çalışacağız. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar çok teşekkür ederiz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bakalım Esra İç Özlem bir, onun yorumuyla, Hicaz bir şarkıyla sizler olacak sanatçı. Onun seslendireceği eser isteyen dinleyicilerimiz var. Fatma Açan günaydın demiş Karadeniz Ereğli'den. Gönül dolusu sevgiler, selamlar. Mutlu bir hafta sonu olsun şimdiden demiş. Eserken sahilde ılık bir Meltem adı eseri istiyorum demiş. Eseri de Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem ve Erdemir Musiki Derneği üyelerine armağan ediyor dinleyicimiz Fatma Açan. Mutlu kalın demiş, teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Leyla Çabuk Ordu'dan aramıza katılmış bizim kadim dinleyicilerimizden. Sıradaki esere ortak olmak istemiş, armağan olsun. Zeki Özceylan da yine sıradaki esere ortak olmak istemiş, Alanya'dan selamlamış bizi. Ve eşine, arkadaşlarına, dostlarına armağan ediyor. Eşi Süheyla Özceylan'a armağan ediyor. Zeki Özceylan armağan olsun. Evet, Filiz Şatıroğlu dinlemiştik. Şimdi Esra İçöz gelecek mikrofona. Hicaz şarkı dedik. Eserin bestesi Zübeyde Yalın Ökdem'e, yine güftesi de Zübeyde Yalın Ökdem'e ait bir eser. Bil ki yerin dolmadı. Esra İçöz sizlerle.

Nihansın Dide'den Eğmesini Nazım. Ve bu rast eseri Gönül Aköz'den dinledik. Hacı Faik Bey eseriydi efendim. Eserin bestesi Hacı Faik Bey'e aitti. Bu eseri isteyen dinleyicilerimiz ise ve ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle Ali Yöntem Bucak'tan Sabahnamesi'ne selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Nihansın Didem'den şarkısını istiyorum demiş. Eşi Hava Nur Hanım'a armağan ediyor ve yakınlarına armağan ediyor. TRT Name dinleyicilerine Ali Yöntem ve onlara armağan ettik bu güzel eseri. Ali Aydoğdu bizim kadim dinleyicilerimizden Trabzon'dan selamlamış. Size yine teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Ona da armağan oldu bu güzel eser. Sevgili dinleyiciler, rast eser Gönül Aköz'ün söylediği. Yine Mustafa Ayrı Aydemir aramıza katılmıştı. Aynı eseri ona da ve eşi Ayla Hanım'a, kızına, oğluna ve yayın ekibini de ihmal etmemiş. Teşekkür ediyoruz. Armağan ettik ve keyifle dinledik. İhsan Özdoğan da aramıza katılmış. Ona da armağan olsun. Hatice Kaymak Solak'ta İzmir Selçuk Efes'ten aramıza katılmış. Ona da armağan ettik. Ortak olmak istemişti eseri. Armağan ettik efendim. Osman Selçuk Altun da aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Eşine ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Osman Selçuk Altun da Kara Mürsel'den merhaba demiş. Mutlu güzel bir gün olsun demiş. Armağan ettik eseri. Şimdi sevgili dinleyiciler, sırada bir Nihavent eser var. Esma Başbuğ gelecek mikrofona. Eserin bestesi Fethi Karamahmutoğlu'na, güftesi Fethi Karamahmutoğlu'na, bestesi Turan Taş'ına ait Nihavent şarkıyla sizlerle olacak Esma Başbuğ. Bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz ise Güler Sunar Karahan Dikili'den Sabahın Namesi dostlarına güzel bir gün olsun demiş. Yayın ekibine selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Ve sanki bakıyorum bir masal sanki dünyam sen bahardan özümsün adlı eser istiyorum demiş. Bakıyorum yine mesajına Güler Sunar Karahan'ın mesajına.

İskenderun'daki koro arkadaşlarına, Türk Sanat Müziği koro arkadaşlarına armağan ediyor. TRT Name dinleyicilerine ve yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Güler Sunar Karahan'a. Evet, Esma Başbuğ sizlerle. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün.

Saatimiz 8 sevgili dinleyiciler, çok güzel bir şarkıyla Gökhan Sezen'i dinledik. Rast eser, bakıyorum eserken sahilde güzel bir meltem eriyor şu gönlüm bil ki kederden. Eserini dinledik, Rıdvan Tandoğan şarkısıydı. Bu şarkı isteyen ve dinleyeceğin ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyleydi. İsteyen dinleyicilerimiz Şevki Şahinoğlu Isparta'dan merhaba demiş ve özellikle bu şarkı istemiş ve ortak olmak istemiş. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi mikrofona çok güzel bir Kürdili cazkar şarkıyla Neşe Öztaş, Selim Öztaş ikilisi gelecek. Manak Ağa bestesiyle sizlerle olacak. Kürdili cazkar şarkı dedik. Bakıyorum bu şarkı isteyen dinleyicilerimiz ise bağ girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa eserini istiyor dinleyicilerimiz. Orhan Şencan, Antalya'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. Şarkıya ortak olmak istemiş İsmail Yetişken. Karabük Safranbolu'dan selamlar, sıradaki esere demiş. Ortak olmak istiyorum ve sıradaki esere ortak olup TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Evet, bakıyorum Neşe Öztaş, Selim Öztaş ikilisi sizlerle.

Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Rast şarkıyı Necmettin Yıldırım'dan dinledik. Eserin güftesi Ali Sarcan'a, bestesi Selahattin İnal'a aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise ve ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle: İbrahim Özdemir Bulvadin'den selamlar sevgiler demiş. Bizi selamlamış, teşekkür ediyoruz. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık adlı eseri yayın ekibine armağan ediyor ve TRT Name dinleyicilerine teşekkür ediyoruz, dinleyicimize. Bakıyorum, şimdi bir Kürdilice asker şarkı var sırada sevgili dinleyiciler. Bakıyorum, Gül Yazıcı gelecek mikrofona. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler eserini Gül Yazıcı'dan dinleyeceğiz. Eserin bestesi Çinüçen Tanrı Korur'a, güftesi Cenab Şehabettin'e ait. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz, ortak olan dinleyicilerimiz ise bakıyorum, Gülten Duran Mersin'den günaydın demiş. Gönül dolusu sevgiler, güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler adlı eserini rica ediyorum demiş. Eseri yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Gülten Duran, armağan olsun. Bayram Gökçen de Fethiye'den aramıza katılmış. Şarkıya ortak olmak istemiş. Torunlarına armağan ediyor şarkıyı. Evet, Gül Yazıcı söylüyor. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler.

Yol durumu. İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. Kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü Menemen istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. İzmir Çeşme Otoyolu'nun 0-12. Kilometreleri arasında Çeşme istikameti orta refüjde bulunan bakım işlerinin yapılması amacıyla 20 Haziran tarihine kadar çalışmalar gece saat 24 ile sabah 05 arasında yapılacaktır. Sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak olup aydınlatma bakım çalışması yapılacaktır. Trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır. Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. Kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. Kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. İstanbul-Çorlu yolunun 32-33. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Çalışma süresince trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için Şahbazköy yoluna giriş çıkışlar kapatılacak olup ulaşım alternatif devlet ve imar yollarından sağlanacaktır. Sakarya-Bilecik-Bozüyük yolunun 38-41. Kilometreleri arasında Sakarya-Bilecik istikametinde bulunan Osman Gazi Tüneli'nin sağ şeritte bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak

0: sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin Tomarza ilçesine ulaşabilmesi için Akmescit yolunu kullanmaları gerekmektedir. Zonguldak-Bartın il sınırı Bartın-Kurucaşile yolunun 27-29. Kilometreleri arasında Bartın 3 köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Van-Tatvan yolunun 0-3. Kilometreleri arasında bulunan Kuskunkıran tünelinde 20 Haziran tarihine kadar 9-18 saatler arasında drenaj hatları görüntüleme çalışması nedeniyle tünel içi trafiğe kapalı olup ulaşım 13-12 ve 65-68-58 il yollarından Kuskunkıran geçidi üzerinden sağlanacaktır. Ve Trabzon-Rize yolunun 0-1. Kilometresinde 30 Haziran tarihine kadar yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Yol durumu.

Saatimiz 8'i 20 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bir Hüseyin'i şarkı var sırada. Yaşar Özel gelecek mikrofona. Bakıyorum. Eserin bestesi Münir Nurettin Selçuk'a, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Bu şarkı isteyen dinleyicimiz ise bakıyorum Selahattin Erzi, Adana'dan kadim dinleyicilerimizden. İyi dileklerle aramıza katılmış ve dumanlı başları göklere ermiş, yedi renk üstüne hareli dağlar yan yana yaslanmış, el ele vermiş ezelden ebede sıralı dağlar adlı eseri eşime ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş Selahattin Erzi. Armağan olsun şarkımız. Evet, Hüseyin'in şarkıyı Yaşar Özel yorumuyla dinliyoruz. Dumanlı başları göklere ermiş.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve orta Akdeniz, iç Anadolu, batı Karadeniz'in iç kesimleri, orta ve doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana ve Osmaniye, batısının aralıklı ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle. Marmara bölgesi, Bursa 27 derece, Çanakkale 28 derece, İstanbul 25 derece, Kırklareli 26 derece, Ege bölgesi, Denizli 25 derece, İzmir 31 derece, Manisa 30 derece, Muğla 29 derece, Akdeniz, Adana 31 derece, Antalya 28 derece, Burdur 25 derece, Hatay 27 derece, İç Anadolu, Ankara 25 derece, Çankırı 27 derece, Eskişehir 23 derece, Konya 25 derece. Batı Karadeniz bölgesi, Bolu 21 derece, Kastamonu 24 derece, Sinop 29 derece, Zonguldak 23 derece, Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 27 derece, Rize ve Samsun 26 derece, Trabzon 25 derece, Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 27 derece, Kars 25 derece, Malatya 33 derece, Van 28 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa 37 derece, Mardin 34 derece, Siirt 38 derece.
0: Hava durumu.
1: Hava durumunu da

Tardık sizlere sevgili dinleyiciler. Şimdi İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi, Samime Sanay'ın söyleyeceği çok güzel bir eser Nihaven şarkıyla devam ediyor. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç adlı eserini söyleyecek. Samime Sanay yorumuyla dinleyeceğiz. Eserin bestesi Erdoğan Berker'e, güftesi Bekir Mutlu'ya. Bu şarkıyı isteyen ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle: Hazal Şükriye günaydın demiş, yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Bir ilkbahar sabahı adlı eserini eşime, kendime, çocuklarıma, torunlarıma ve yakınlarıma armağan ediyorum demiş. İstanbul'dan selamlamış bizi Hazal Şükriye. İbrahim Kaçar da bizim bir diğer kadim dinleyicimiz, Eskişehir'den selamlamış. Sağlıklı günler diliyorum demiş. Ona da armağan olsun, ortak olmak istemiş şarkıya İbrahim Kaçar. Evet, Samime Sanay söylüyor. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?

Emel Sayın söyledi. Emel Sayın Ülker şarkısıyla sizlerleydi Mavi Boncuk. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimizse bakıyorum.

Ataşehir'den, İstanbul Ataşehir'den Özgül Uğurtay ve biricik oğlu Mete Uğurtay'a bu şarkıyı armağan ettik. Kabul buyursunlar efendim. Şimdi bakıyorum, rast eser var sırada. Nazan Sıvacı gelecek mikrofona. Ne sevincin ömrü varmış, ne gün gören çok yaşarmış. Bakıyorum Serdar Kaşıkçılar, Gönül Aköz ikilisinden dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Nazan Sıvacı'yı daha sonra size armağan edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bakalım bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimizse Serdar Kaşıkçılar, Gönül Aköz ikilisinden dinleyeceğimiz şarkıyı dinleyicilerimiz İstanbul'dan merhaba demiştik. Ankara'dan bize ulaşmış Adnan Yıldız, iyi dileklerle aramıza katılmış. Ne sevincin ömrü varmış, ne gün gören çok yaşarmış adlı eserim istiyorum demiş. Her şey gönlünüzce olsun diye eklemiş Adnan Yıldız ve sevdiklerine armağan ederim. Aydın Arslan da aramıza katılmış. İstanbul'dan aramıza katılmış ve Samsun Salı Pazarlılara armağan ediyorum demiş. Yakınlarına, dostlarına iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Aydın Arslan ve sevdiklerine armağan olsun. İstanbul Başakşehir'den aramıza katılmıştı Aydın Arslan. Evet, Serdar Kaşıkçılar, Gönül Aköz ikilisi, sözleri Kamil Bozdağ'a, güftesi Mehmet Ilgın'a ait şarkıyla sizlerle. Ne sevincin ömrü varmış, ne gün gören çok yaşarmış.

İslam Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi'nde Nazan Sıvacı'yı dinledik. Hicaz şarkıyla eserin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a aitti. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok eserini sizlere armağan ettik. Bu eseri isteyen ve ortak olan dinleyicilerimiz ise şöyle. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den aramıza katılmış, günaydın demiş. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok adlı eseri istiyorum demiş ve Mükerrem Türkmen'e ve TRT Namı'yı dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Yayın ekibini de ihmal etmemiş, teşekkür ediyorum. Ortak olan dinleyicilerimiz ise Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım, Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamıştı. Eşine, oğluna ve TRT Namı'yı dinleyicilerine armağan etti Gültekin Erkılıç'ta. Şimdi sırada Uşak bir eser var. Kıymetini bilemedik sevginin adlı eseri. Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Şarkının bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Yalçın Benlican'a ait. Bakıyorum bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Mustafa Kına, Kayseri'den selamlamış. İki ateş arasında kül olduk adı şarkı istiyorum demiş ve mesai arkadaşlarıma ve radyosu başında şu anda TRT Name Sabah Namesi programını dinleyen dinleyicilere armağan ediyor. İyi dileklerle Mustafa Kına armağan olsun, Mustafa Kına ve sevdiklerine. Fahri Özdemir de Osmaniye'den selamlamış, eşine armağan ediyor. Bakıyorum başka ortak olan var mı dinleyicimiz? Sonraki şarkılarda var, onlara armağan edeceğiz. Evet, Ahmet Özhan söylüyor, Uşak Keser. Kıymetini bilemedik sevginin.

Ayşegül Durukan'ı dinledik. Hüseyin'in şarkıda eserin bestesi Bilge Özgün'e güftesi Seyhan Girginer'e aitti. Bu bir dilek çeşmesi dediler bana adlı eseri sizlere armağan ettik. Bu şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimize bakalım. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan günaydın mutlu sabahlar demiş. Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşları adlı eseri eşime kendime ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. TRTname dinleyicilerine de armağan etmişti. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler demiş. Sıradaki şarkıya ortak olmuş dostlarına, ailesine ve yakınlarına armağan etmişti. Zeki Gün ve sevdiklerine armağan olsun. Şimdi saatimiz 9 sevgili dinleyiciler. Programımızın son bölümüne girmiş bulunmaktayız. İstanbul'dan sunduğumuz Sabahın Namesi programı Koray Safkan'ın söyleyeceği Kürdili Cihazkar şarkıyla devam ediyor. Eserin bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Bakalım şarkıyı isteyen ve ortak olan dinleyicilerimiz ise Hasip Uygun günaydın demiş. Manisa Salihli'den selamlar sevgiler. Dertleri zevk edindim benden neşe ne arar adlı eseri istiyorum demiş. TRTname dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Hasip Uygun'a. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlamış. Sıradaki şarkıya ortak olmuş. Ve armağan olsun Coşkun Bakan ve sevdiklerine sıradaki şarkı. Evet, Koray Safkan söylüyor. Kürdili Cihazkar şarkıyı. Dertleri zevk edindim. Bende neşe ne arar?

Gökhan Sezen'den dinledik. Rüzgar gibi geçti en güzel yıllar. Eserin bestesi Ömür Gençel'e, güftesi Sevinç Atan'a aitti. Sevgili dinleyicilerimiz, bu şarkıyı isteyen, ortak olan dinleyicilerimizse şöyle bakıyorum. Meral Özhan, Uşak'tan günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış. Çok teşekkür ediyoruz Meral Özhan'a. Rüzgar gibi geçti en güzel yıllar adlı eseri eşime ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Uşak'tan kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş. Cemal Oskay da Akhisar Büknüş'ten günaydın, iyi yayınlar demiş. Şarkıya ortak olmuş, armağan olsun. Bakıyorum Aziz Ceviz Biricik Bozüyük'ten selamlamış. Sıradaki şarkıya ortak olup dostlarına armağan etmiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Bakıyorum başka aramıza katılan dinleyicimiz var mı? Sıradaki şarkıya bakıyorum. Mehsem Özşimşir gelecek mikrofona. Eserin güftesi Yaşar Güvenir'e ait. Mehsem Özşimşir, Sensiz Saadet Neymiş adlı eseri sizler için söyleyecek. Tüm TRT Name dinleyicilerine armağan olsun.

Bu şarkı isteyen dinleyicimiz Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın aramıza katılmış. Ve Ayhan Aşkın Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'na, arkadaşlarına, dostlarına armağan etmiş. Evet, Mehsem Özşimşir söylüyor. Sensiz saadet neymiş, tatmadım bilemem ki.

Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum. Nihavend şarkıyı Ayşe Taş'tan dinledik. Eserin bestesi Selahattin İnal'a aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise bakıyorum Muzaffer Yabacı Kahramanmaraş'tan sevgi saygılar demiş. Sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Dilekleriyle aramıza katılmış Muzaffer Yabacı. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum adlı eseri rica ediyorum demiş. Armağan olsun. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Fatma Ateşok Almanya'dan aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Her şeyi gönlünüzce olsun demiş. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler. Sıradaki esere ortak olmak istemiş. Armağan olsun. Erdoğan Avcıbaşı günaydın demiş. Manisa Şamar Köyü'nden aramıza katılmış. Eşine ve yakınlarına armağan etti dinlediğimiz eseri. Salim Uğuz da günaydın. Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlamış. Ona da armağan olsun Salim Uğuz ve sevdiklerine. Aykut Türk, Bilecik Gölpazarı'ndan selamlar sevgiler demiş. Ailesine armağan etmiş. İhsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den merhaba demiş. Sıradaki şarkıya ortak olup armağan etmiş sevdiklerine. Serdal Karakaya da Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar. O da ortak olmuş Ayşe Ataş'ın söylediği şarkıya. Şimdi nihavend bir eserle Zeynur Demirbilek gelecek mikrofona. Unutmadım Seni Bir An şarkısını söyleyecek. Eserin bestesi Halil Aksoy'a, güftesi Ayten Baykal'a ait. Bu eseri isteyen dinleyicimiz ise Ankara Küçükesirat'tan günaydın demiş Oğuz Onur

aramıza katılmış. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan adı eseri rica ediyorum demiş. Sıradaki bakıyorum, Isparta Eğitim Kültür Vakfı Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'na ve Sevde Kavuşamayanlara armağan olsun demiş. Oğuz Onur armağan olsun, Oğuz Onur ve sevdiklerine. Bakıyorum başka aramıza katılan dinleyicimiz var mı bu şarkıyı özellikle isteyen? TRT-Name dinleyicilerine de armağan olsun diyoruz. Evet, Zeynur Demirbilek söylüyor. Unutmadım seni bir an.

Bestesi Faruk Şahin'e, Gültesi İrfan Türkoğuz'a ait hüzzam eseri Samime Sanayi'den dinledik. Kader dedim sensizliğin adına. Bu şarkı isteyen dinleyicimizse bakıyorum, ortak olan dinleyicilerimiz de var. Günaydın demiş Zafer Özkara Sakarya'dan aramıza katılmış. Samime Sanayi'den bir şarkı istemişti, armağan ettik. Zafer Özkara ve sevdiklerine. Hüseyin. Hasan Hüseyin Bakır'da Afyon İçehisar'dan selamlamıştı. Ona da armağan ettik. Kadri Nail Soygül günaydın demiş. Isparta'dan selamlamış bizi. Kadri Nail Soygül'e ve sevdiklerine de armağan olsun. Hayati Kır günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Kolay gelsin demiş. Çorumlu hemşehrilerime armağanım olsun demişti, armağan ettik. Fikret Dikmen de Niğde'den aramıza katılmış, ona da armağan olsun. Saatimiz 9.32, programımızın sonuna yaklaşmaktayız sevgili dinleyiciler. Şimdi bir Suat Sayın bestesi var, Hicaz bir şarkı. Mine Geçer'i söyleyecek, Sevemez Kimse Seni. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Ordu'dan günaydın demiş Caner Şafak Uzun Ömeroğlu. Oğluna armağan ediyor, Ömer Uzun Ömer oğluna. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın, günaydın, iyi günler demiş. Zehra Bıçakçı, ona da armağan olsun. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlamış. Ali Özyener Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler demiş. Bu akşam bakıyorum Türk Sanat Müziği korolarının konseri varmış. Saat 20'de dostlarımızı bekliyoruz demiş. Biz de buradan iletmiş olduk. Ali Özyener ve sevdiklerine de armağan edelim. Sevgili dinleyiciler, Mine Geçil'in söyleyeceği eseri. Hicaz şarkı dedik.

Bestesi Necdet Vakatlıoğlu'na, güftesi İlkan Sana ait, rast eseri Kemal Caner söyledi. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Bu şarkı isteyen ortak olan dinleyicilerimiz ise Necmi Kocaoğlu, Yalova'dan aramıza katılmış. Bugün doğum günüymüş. Nice mutlu sağlıklı yıllara sevdikleriyle diyoruz Necmi Kocaoğlu'na. Bir rast eser beni çok mutlu eder demiş, armağan olsun nice yıllara diyoruz tekrar Necmi Kocaoğlu'na. Nur Genç, günaydın hayırlı sabahlar, İstanbul Şile'den aramıza katılmış. Sıradaki şarkıya ortak olup armağan etmiş, istemiş sevdiklerine armağan olsun bize. Nur Genç ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Mehmet Gücü Yener, günaydın, Bandırma'dan selamlamış bizi. İyi dileklerle aramıza katılmış, armağan olsun ona da. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den selamlamış, iyi yayınlar dilekleriyle teşekkür ediyoruz, ona da armağan olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Nesrin Sipahi gelecek mikrofona. Rast şarkı Mehmet Erbulan, eserin bestesi Mehmet, güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İrfan Özbrak Bakır'a ait şarkıyı sizler için söyleyecek Nesrin Sipahi. Rast şarkı dedik. Bu şarkıyı isteyen ortak olan dinleyicilerimiz ise Serbest Şahin Kuşadası'ndan selamlamış bizi. Güzel bir gün olsun demiş. Şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum diye eklemiş. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım adlı eseri istiyorum demiş. Ve bu eseri eşine Necla Şahin'e ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyor Serbest Şahin. Engin Erdoğan, mutlu sabahlar, Çanakkale'den selamlamış, kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Engin Erdoğan ve sevdiklerine de armağan olsun. Tuncer Erol, Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar demiş, ona da armağan olsun. Nesrin Sipahi söylüyor, ömrümce hep adım adım

Gözünde tomurcuk yaşlarınla sen Neşe Öztaş söyledi Nihavend şarkıyı. Eserin bestesi Kaya Bekat'a, güftesi Selahattin Özgü'ye aitti. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Meltem Özaydın, İzmir'den aramıza katılmıştı. Özellikle arzu etmişti, bize armağan ettik. Gözünde tomurcuk yaşlarında sen maziden sevgili bekler gibisin eserini Neşe Öztaş'ın yorumuyla özellikle sesinden dinlemek istiyoruz demişti. Armağan olsun. Ergin Hasdemir Ünye'den aramıza katılmış, sıradaki esere ortak olmak istemişti. Eşine ve kızına armağan etti Ergin Hasdemir'de. Mithat Kaykı günaydın demiş, Edirne Uzunköprü'den aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden. O da eşine ve kızına armağan etti. Sıradaki esere de sevgili dinleyiciler şimdi ortak olmak istemişti. Armağan olsun. Şimdi Nihavend bir eser var sırada. Naz Çiçeğim eserini, adlı eseri Ayşen Birgör'den dinleyeceğiz. Zübeyde Yalın Öktem şarkısı. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Cem Kerem, Naz Çiçeğim adlı eseri dostlarıma ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. İyi hafta sonları şimdiden demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Cem Kerem ve sevgiliklerine armağan olsun. Sezai Keyvanoğlu Uşak'tan aramıza katılmış. Ona da armağan olsun. Naz Çiçeğim eseriyle Ayşen Birgör sizlerle.

Kutsam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımız Sabahın Namisi'nin sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, bizler yayın ekibi, yapımcımız Yelda Karagöz Özer, teknik yönetmenimiz Servet Sever ve spikerimiz ben Muammer Demiröz. Sizlere önce güzel bir gün, sonrasında mutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ve sizlere hoşça kal demeden önce uzun yıllar bekledim. Hakikat Oldu Rüyam şarkısıyla size veda edeceğiz. Kürdili Cazkar şarkı, Zeki Müren şarkısı Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiz. Bu şarkıyı ortak olup isteyen dinleyicilerimiz Rıfat Ulupınar, Hatice Biçer, Mehmet Üstün Barutçu, Sabriye Güloğlu, Kıvanç Uğur, Maya Türköz, Seçil Kamber, Canan Seyhan Celaloğlu, Durak Çağatay, Mehmet Turan, Hürmet Özdemir ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Evet, hoşça kalın, esen kalın, TRTname'de kalın diyorum ve Çiğdem Yarkın söylüyor. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam.

0: 사, 어.
1: 하발레.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Türkiye kalıcı barış çabalarını sürdürecek denildi. MGK açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. Uluslararası toplum İsrail karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi'nden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısının artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenleme ile teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbir alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor. MASAK raporuna giren ve şüpheli olarak değerlendirilen para transferlerinde CHP'li isimler dikkat çekti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresi ve güvenliğinin kendileri ve Umman'ın sorumluluğunda olmasını istiyor. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan denizcilik ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını talep ediyor. Öte yandan Tahran söz konusu adımı 60 günlük müzakere süreci boyunca yürürlüğe koymayacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu dönemde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. Müzakereler sürerken Hürmüz'den geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirileceği, deniz trafiği kapasitesinin ise kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Bu tartışmalar sürerken ilk tankerler Boğaz'dan geçti. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail yine Lübnan'ın güneyine saldırdığı saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mütabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. ABD ve İran hattındaki mütabakatın ardından gözler teknik görüşmelerde. Heyetlerin bugün İsviçre'de bir araya gelmesi bekleniyor. Masada nükleer müzakereler, Hürmüz Boğazı, İran'ın dondurulan mal varlıkları ve yaptırım başlıkları var. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde Türk musikimizin unutulmaz eserleriyle yine sizlerle beraber olacağız değerli dostlar. Ve bugün de siz değerli dinleyicilerimizi geçmişten günümüze harika bir nostaljik yolculuğa çıkaracağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz. Efendim bugün programımıza Uşak makamında şarkılarla başlıyoruz. Şükrü Tunar'ın güftesi Ahmet Kaçar'a ait şarkısında Meriahat Gülses'i ağırlayacağız. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri. Bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Ankara Radyosu'nun değerli şefi, sanatçımız Cemile Karabulut, çok sevilen Uşak Bir Türkü ile bizlere seslendi. Yayınımız yine Aşıklar Makamı'nın sevilen bir şarkısıyla devam ediyor değerli dinleyenler. Bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait şarkıyı Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar, bir ümitsiz derde düştüm, ağlarım, bağrım yanar.

Bu güzel İstanbul sabahında evlerinizi, ofislerinizi Kul Mehmet'in dizeleri ve Lemi Adlı'nın o doyumsuz nameleriyle şenlendirdik. Fuat Karayavuz bizlerle birlikteydi. Siyah Ebru'lerin duru ben çatma dedi sanatçımız. Şimdi yine klasik bir uşak eserle devam ediyoruz. Kemani Tatyos Efendi'nin unutulmaz şarkılarından birini dinliyoruz. Güzin Değişmez'in 2013 yılında yayınlanan Meftunun Olduğum albümünde yer alıyor bu sevilen eser. Gamze'deyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam.

Yine bir Tatyos Efendi eseri dinledik. Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak makamındaki şarkıda Ali Suat Erdil konuğumuz oldu. Efendim, Aşıklar makamının kah gönlümüze dokunan, kah içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle yayınımız devam ediyor. Şimdi ise Saadet'in kaynağın sözleri Reşat Özpirinççi tarafından kaleme alınan Uşak şarkısını dinleyeceğiz. Firdevs Tezcanlı seslendiriyor. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol.

İstanbul Radyosu sanatçılarımızdan Seda Gökkadar Uşak makamında iki eserle bizlere seslendi. Bu sevilen şarkıların ardından şimdi ise Hicaz makamında şarkılarla yayınımıza devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi öyle bir esere kulak vereceğiz ki İstanbul'un yedi tepesi ışırken kah kendimizi Beyoğlu'nda tramvayla birlikte yürürken hissedeceğiz, kah huzurla Üsküdar'ın sokaklarını arşınlarken. Evet, Dede Efendi'nin güftesi Enderuni Vasıf'a ait şarkısında Mehmet Özkaya bizlerle. Ey bütün ev eda, olmuşum müptela, aşıkım ben sana, iltifat et bana.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Tülay Cenik, Zeki Duygulu'nun Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim. Efendim biz de sizleri çok seviyoruz. Her daim güzel mesajlarınızla, iyi dileklerinizle yanı başımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Biz de geçmiş zaman olur ki ekibi olarak sizlere sevgi ve saygılarımızı bir kez daha yolluyoruz.

ait Hicaz şarkısında Yaşar Özel'i dinleyelim. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Nazlı Kanaat bizlerle birlikteydi. Sanatçı Avni Anı'nın güftesi Cemal Atayman'a ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim, biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de çok önemli bir şair Özdemir Asaf'ın bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarı ve Cumhuriyet dönemi şairlerinden Özdemir Asaf, bakın aşka dair nasıl bir söz sarf etmiş. Aşk görmekten çok özlemeyi sever, dokunmaktan çok düşlemeyi. Ve aşk öyle haindir ki nerede imkansız varsa gider onu sever. Evet değerli dinleyenlerimiz, imkansızlıklar çok cazip gelebiliyor bazen ama aslen yüzümüzü güldüren, kalbimizi ısıtan, bir ömür elimizden sıkıca tutanlarla yol arkadaşı olmak daha cazip, öyle değil mi? Bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım ve yola bizi sevenlerle devam etmek lazım. Biz de sizlerle devam ediyoruz bu güzel yolculuğa ve en özel eserleri de siz değerli TRTname dostlarımızla paylaşıyoruz. Şimdi o şarkılardan biri var yine sırada. Zekai Tunca'nın güftesi Seyhan Girginer'e ait Hicaz eserini Emel Say'ın yorumuyla sunacağız. Dinleyeceğimiz bu şarkı sanatçının Sevdalılar isimli albümünde yer alan bir kayıt. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden, damarımda kan olup dolaşıyorken, beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısına kulak verdik. Değerli sanatçımız Muazzez Abacı bizlerle birlikteydi. Sanatçının Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir kayıt sunduk sizlere. Ve efendim şimdi programımızın son Hicaz eserinde Hasan Eylen'i ağırlayacağız. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünden bir Selahattin İnal şarkısı sunuyoruz. Güfte Ali Orhan Arıkan imzalı. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı. Deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkes kızı.

dostlarımız, bu hareketli güzel şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz düşüreceğiz ve programımıza Hüzzam makamında eserlerle devam edeceğiz. Klarnetçi İbrahim Efendi'nin güftesi Sermet Efendi'ye ait şarkısında kıymetli sanatçı İnci Çayırlı'ya kulak vereceğiz. Sanatçı bize şöyle seslenecek: "Zamanı var ki her bezmim anarsın, beni bir gün olur elbet ararsın. Gelince hatıra durmaz, yanarsın, beni bir gün olur elbet ararsın."

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hüzzam makamındaki eseri Handan Kara'dan dinledik. Yine nostaljik bir paylaşım yapmış olduk programımızın adına yakışır şekilde. Evet efendim, Hüzzam makamındaki eserlerle gününüzü renklendirmeye, aydınlatmaya devam ediyoruz. Şimdi bir Neveser Kökteş eseri var sırada. Türk müziğimizin unutulmaz bestekarı Neveser Kökteş'in yine kendine has yorumuyla bestelemiş olduğu bu eseri Umut Akyürek'ten dinliyoruz. Gün olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla başımı göğsüne koysam beni okşar mısın?

Dönsen de artık sevemem seni. Sanatçılarımız Seda Gökkadar ve Alper Ayorak, Hüzan makamındaki Mehmet Bürün bestesini beraberce seslendirdiler. Hüzan makamının kah yakıcı, kah mutluluk veren nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi yine geçmişe uzanıyoruz ve 1973 tarihli bir Muazzez Abacı albümünde yayınlanan Şükrü Tunar şarkısını sanatçımızın sesinden dinliyoruz. Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş.

Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgilim. İstanbul Radyosu'nun değerli seslerinden Nazan Sıvacı, Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan Sana ait olan Hüzam şarkısıyla bizlere seslendi. Efendim, birlikteliğimize devam ederken yine nostaljik nameleri anımsıyoruz ve Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Sanatçıyla özdeşleşen bir Alaaddin Şensoy şarkısında dinliyoruz kendisini. Aşk bağından çiçek verirsin diye, yollarına baktım gelirsin diye, beni can evimden seversin diye, dilek ağacına mendil bağladım.

Füzyon makamındaki bu çok sevilen türküde Seçil Heper bizlerleydi. Zannediyoruz içimizi kıpır kıpır yapan bu eserle artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Efendim, nostaljik paylaşımlarımız Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Şimdi 1987 tarihine uzanıyoruz ve Hülya Sözer'in Aynı Çatı Altında ismiyle yayınlanan albümünden beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait olan Hüseyin'i makamında bir eser dinliyoruz. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem.

Sözleri Hasan Karakuş tarafından kaleme alınan Hüseyin'i makamındaki Hüsnü Üstün bestesini Metin Mili'den dinledik. Gözünde büyütme gönül derdini, hayatı severek yaşamaya bak dedi sanatçımız. Efendim hayat gerçekten her yanıyla sevilesi. Elbette iyiliklerin içinde kötülükler de barındırıyor ama yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Bakın Güne Bir Söz Bırak köşesinde işte bununla ilgili bir söz sizinle paylaşmak istiyoruz bugün. Cahit Zarifoğlu'nun kaleme aldığı bir söz. Değerli yazar ve şair de hayata dair bu güzel anekdota değinmiş. İnsan kendi mutlu olma imkanını görebilmeli. Mutluluksa filmlerin, romanların içinde değil, kendi yaşadığımız basit hayatın içindedir. Ve önemli olan yaşanılan andır demiş değerli şair. Biz de anı en güzel şekilde yaşamaya, dostlarımızla, sevdiklerimizle, hobilerimizle ve elbette müzikle anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin yine o sevilen namelere kulak verelim ve günümüzü renklendirmeye devam edelim. Kıymetli dinleyenler, Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Değerli sanatçımızdan beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamında sevilen bir şarkı dinleyeceğiz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin, yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin.

Sevgili dostlar, Yüksel Uzel'e kulak verdik. Sanatçı Mahmut Oğul'un güftesi Şeyda Temuçin'e ait Hüseyin eserini seslendirdi. Bu sevdanın yerine bundan sonra hasret var dedi. Diliyoruz hasretlikler uzun sürmesin, sevenler sevdiğine kavuşsun efendim. Çünkü kalplerde gerçek sevgiler olduğu sürece mesafeler çok zor geliyor insanlara, hasret çok yoruyor. Ve biz de bugün hasretleri şarkılarla dindirmeye çalıştık. Diliyoruz başarılı olabilmişizdir. Bir yayının daha sonuna geldik. Yarın yeniden bu mikrofonda siz değerli dinleyicilerimize merhaba diyeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken Metin Alkanlı'nın sevilen şarkısında sizleri Zeki Müren ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Türkiye kalıcı barış çabalarını sürdürecek denildi. MGK açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir olduğu bittiğe müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. Uluslararası toplumun İsrail karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı saat 16'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u da kabul edecek. Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını TRT Haber'e anlattı. Uraloğlu hat sayesinde mega kentin pek çok noktasından artık metroyla İstanbul Havalimanı'na ulaşılabileceğini vurguladı. 120 kilometre hıza ulaşan metronun bir rekor kırdığına da dikkati çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm odaklı olduğunu söyledi. Antalya 2035 hamlesi bu ülkenin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

0: İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. 26 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı operasyonların kararlılıkla sürdüğü mesajını paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kriptolu haberleşme uygulamasıyla ülkeler arası uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye operasyon emri verdiği adreslere yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalandı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. İşlemler e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresi ve güvenliğinin kendileri ve Umman'ın sorumluluğunda olmasını istiyor. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan denizcilik ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını talep ediyor. Öte yandan Tahran söz konusu adımı 60 günlük müzakere süreci boyunca yürürlüğe koymayacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu dönemde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. Müzakereler sürerken Hürmüz'den geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirileceği, deniz trafiği kapasitesinin ise kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Bu tartışmalar sürerken ilk tankerler Boğaz'dan geçti. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail yine Lübnan'ın güneyine saldırdı. Saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Rusya, Ukrayna'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırdı. Ukrayna ise Rusya'nın Harkiv kenti ve çevresinde birçok noktayı vurduğunu duyurdu. Saldırılarda 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.
1: Sada.

kanlı gönlüme hasretlik dolmasaydı. Aşkla açan çiçekler hüsranla solmasaydı. Kutsal olan sevgimiz böyle son bulmasaydı.

0: Zirvedeki Şarkılar. Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Name'ye, Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Mikrofonda ben Tülay Tüzün, program yapımcımız Oğuz'un Tulmaz'la birlikte bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız sizlerle. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak. Kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Hadi zirve yolculuğumuz başlasın.
1: TRT Name.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

Ve böylece bu hafta da zirve yolculuğumuzun sonuna geldik. Program yapımcımız Oğuzhan Tulmaz, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u da kabul edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu dev eser yerli ve milli teknolojisi, sürücüsüz sistemi ve güçlü altyapısıyla Türkiye yüzyılına

ulaştırma vizyonunu yansıtıyor ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası'nda Paraguay ile mücadele edecek olan milli takıma kliple destek verdi. Bakan Çiftçi klibi bir yenilgiyle yol bitmez mesajıyla paylaştı. Emniyetten jandarmaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden AFAD'a, hatta sınır kapılarına kadar herkesin top koşturduğu klipte Bakan Çiftçi, "Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle" diyerek destek verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesinde adaylara başarı diledi. Vatandaşlara da sınav saatlerinde sessizlik çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. "Kimse hukukun dışına çıkamayacak" dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bakan Kurum, "Koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yaşanan yağışların barajların doluluk oranını etkilediğini söyledi. İçme suyunda sorun yaşanmayacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı %81,5 dedi. Bakan Yumaklı, Kayseri'deki Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Belleği programında kütüğe bağlı 12 eseri olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş, bu silsileye yeni bir nişan eklemiştir dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programında konuştu. Türk girişimleri 24-26 Haziran'da düzenlenecek We Make Future 2026'da küresel yatırımcılarla buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın bu en büyük teknoloji, yapay zeka ve dijital inovasyon etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek. İtalya'daki etkinlikte Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemi de tanıtılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulunduğu olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Artvin'de sağanak etkili olduğu yağışın ardından dere taştı, yolları su bastı. Çanakkale'de tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler iptal edildi. Müzakere bilmecesi sürerken karşılıklı açıklamalar dikkat çekiyor. Amerikan Başkanı Trump, "İran koşulsuz teslim oldu sayılır" dedi. İran'da "karşı taraf anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz" ifadesini kullandı. Amerika-İran mutabakatında Lübnan'da saldırıların durması koşuluna rağmen İsrail vazgeçmedi, ülkenin güneyini ve doğusunu bombalamaya devam etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi hayatını kaybetti. İsrailli aşırı sağcı bakanlar Lübnan'a yönelik saldırıları artırma açıklaması yaparken Fransa'dan İsrail'e sorumlu davranma çağrısı geldi.

Sport. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe Beko 2-1 önde olduğu seride bugün saat 20'de Beşiktaş Gene konuk olacak. Sarı lacivertler maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek. Haberleri sunduk.

0: Stüdyoname.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk musikisinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Udda Ömer Oytun, Kanunda Cemil Atikoğlu, Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Halil Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname'nin ilk bölümünde Türk müziğinde en etkileyici ve duygusal makamlardan biri olan, dinleyicide hüzünlü ve derin bir his uyandıran Hicaz makamı ile birlikte olacağız. İlk olarak Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Hicaz makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine aynı makamdan şarkılarla devam ediyor. Sırada Medeni Aziz Efendi'nin Güftesi Aşık Ömer'e ait pek sevilen bir eseri var. Sanatçımız Oktay Cantürk söylüyor. Ey çerhi sistemger, dili nalana dokunma. Hicr alemidir ettiğim efkana dokunma.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada yaptığı birbirinden değerli eserlerle musikimizde unutulmaz bir yere sahip olan Saadettin Kaynağ'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hicaz şarkısı var. Sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Son ümidim de bitti, kuş gibi uçtu gitti. Geri kalan hep yalan, içimde acı hicran.

Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok. Efendim yine unutulmaz bir bestekar olan Avni Anıl'ın Hicaz eseriyle devam ediyoruz. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait sanatçımız Bahadır Özşen söylüyor.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programı devam ediyor. Sırada Saadettin Kaynağ'ın çok sevilen eserlerinden biri var. Şefimiz İpek Dereli yönetiminde koromuz sizin için söylüyor. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım.

ifade edildiği eserlerle tercih edilen Hüzzam makamındaki eserlerle devam ediyor. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece? Çıkardın gönülden belki de çoktandır beni. Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece? Bestesi ve güftesi Mustafa Seyran'a ait Hüzzam şarkıyı sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu'dan dinliyoruz. Efendim esere giriş taksimini Ut'la Ömer Oytun yapıyor.

Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Güllerde aradım yakan bu seni. Unutmam sevgilim, unutmam seni. Kasım İnaltekin'in çok sevilen Hüzzam şarkısıyla programımız efendim devam ediyor. Sanatçımız Ceyda Okan söylüyor.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada yıllarca TRT Ankara Radyosu'nda görev yapmış iki değerli sanatkarın ortak çalışması var. Beste Ali Şenuzan, güfte Mehmet Erbulan. Sanatçımız Elif Güreşçi'den dinliyoruz. Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Ermeden daha murada gitme güzeller güzeli.

sen gideli hayat benim çilemdir. Seven gönül yar kıymetin bilendir. Gökyüzünde duman duman bulutsun. Söyle seni kalbim nasıl unutsun? Yine TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli şeflerinden Ziya Taşkent hocamızın güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Hüzzam şarkısını efendim sanatçımız Deniz Macaroğlu'ndan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, efendim bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Efendim bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalınız, TRT Name'de kalınız.

CHP'nin içinden yükselen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran Savaşı'ndaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye koltuk kapmaca, salon kapmaca oyunu oynayın diye seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Rahe ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve jeopolitik gelişmeler ele alındı. İklim, su ve gıda güvenliğinin ele alındığı Erciyes Zirvesi Kayseri'de yapıldı. Zirveye katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hakkaniyetli ve çözüm odaklı iklim diplomasisi yürütüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kat ettiği mesafeye dikkat çekti. İstanbul'da ilk baklavacılık atölyesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 7 gastronomi lisesi açılacağını ve ilk etabın Eylül'de hizmete gireceğini söyledi. Bakan Tekin, Fetih Ruhu Yarışmaları ödül törenine de katıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri seçildi. Şehrin uluslararası tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Belleği programında kütüğe bağlı 12 eseri olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş, bu silsileye yeni bir nişan eklemiştir ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Başkent Şam'da kalp hastanesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal El Ali ile de bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesinde adaylara başarı diledi. Vatandaşlara da sınav saatlerinde sessizlik çağrısında bulundu. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve

kayıt yenileme işlemlerinde sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. İşlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin boğazdan çıkışı da sürüyor. Savunma alanında dünyanın en büyük şirketlerinden olan Baykar, Türkiye'de eğitim görecek Filistinli öğrencilere destek verecek. Baykar, Filistinli 200 yükseköğrenim öğrencisinin eğitim, konaklama ve seyahat giderlerini karşılayacak. İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında söküm işlemi yapılan bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, Feridun Darbaz yönetimindeki Karma Fasıl topluluğundan Şehnaz Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini kemanda Atilla Gündüz yapacak.

0: TRT Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu vurguladı. Yeni açılan hat 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen "Türkiye bölgesel krizlerin mezesi haline geldi" eleştirilerine tepki gösterdi. "Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür" dedi. Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. CHP'ye yönelik eleştirileri bununla sınırlı kalmadı Erdoğan'ın. İptal edilen kurultayı kastederek "Siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin, koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. Üst düzey ABD'li bir yetkili İran ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkesle anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatte 16'da başladı. Açıklama öncesinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ABD-İran mutabakatına rağmen sürdü. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Gazze için harekete geçecek misiniz?" diye sordu. İklim, su ve gıda güvenliğinin ele alındığı Erciyes Zirvesi Kayseri'de yapıldı. Zirveye katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hakkaniyetli ve çözüm odaklı iklim diplomasisi yürütüyoruz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kat ettiği mesafeye dikkat çekti. İstanbul'da ilk baklavacılık atölyesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında açıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 7 gastronomi lisesi açılacağını ve ilk etabın Eylül'de hizmete gireceğini söyledi. Bakan Tekin, Fetih Ruhu yarışmaları ödül törenine de katıldı. Asfalt'tan Türkiye ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne çifte gemi teslimatı yapılacak. Romanya'ya teslim edilecek korvetle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç edecek. Yarınki teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Başkent Şam'da kalp hastanesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal El Ali ile de bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hafta sonu yapılacak yüksek öğretim kurumları sınavı öncesinde adaylara başarı diledi. Vatandaşlara da sınav saatlerinde sessizlik çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Ay Yıldızlı ekibimizin de yer aldığı Dünya Kupası D grubunda 2 maç var. Saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Saat 6'da ise Türkiye Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Her iki maçta TRT 1 ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bana eşlik edecek saz sanatçısı arkadaşlarım her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu. Saatleriniz 19'u gösterene kadar birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin de çok sevdiği nihavent bir şarkıyla programımızı başlattık. Bestesi Turhan Taşan'a ait ve dedik ki durup durup seni sarsam sarsam diyorum. Şimdi yine nihavent devam edelim istiyoruz. Bestesi ve güftesi Baki Çallıoğlu'na ait bir şarkı ve diyeceğiz ki aşka gönül vermem, aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için. Hazır bu güzel günlerde yaz da gelmişken deniz ayrı güzel, mehtap ayrı güzel diyelim mi efendim Deniz ve Mehtap?

Teşekkürler arkadaşlar bu güzel eşliğiniz için. Ne güzel bir şarkıydı. Benim çok sevdiğim bir şarkıydı. Umarım radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimizle aynı duyguyu paylaşıyoruzdur. Efendim yine çok güzel bir şarkı var sırada. Nihavend makamında güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Selçuk Tekay'a ait ve diyeceğiz ki: hatıralar sarmış dört bir yanımı.

Teşekkürler arkadaşlar. Biraz duygulandık. Şimdi yine Nihavend devam edelim. Biraz hareketlenelim istiyoruz efendim. Ve bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Turgut Yerkent'e ait bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Radyoları başında sizler de bana eşlik edeceksiniz biliyorum. Ve diyeceğiz ki, sevil neşelen sevme yanarsın, bir sarı saçı okşar kanarsın.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi efendim biliyorsunuz Akustik Name'de ne var olmazsa olmazımız. Çok var da olmazsa olmazımız. Önce bir Yeşilçam diyelim. Yeşilçam'a doğru gidelim. O güzel dizilere, filmlere daha doğrusu gidelim. Hazır bu yaz günlerinde geçen hafta da söylemiştik. Daha bir insana keyif veriyor sanki insan daha bir Yeşilçam şarkıları söylemek istiyor. Sizlerin de çok sevdiği bir şarkı. Bestesi ve güftesi Teoman Alpay'a ait ve diyeceğiz ki senden bana ne kaldı bir hatıradan başka bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka.

Teşekkürler arkadaşlar, bu güzel eşliğiniz için. Sevgili Caner, sana da ayrıca teşekkürler. Efendim, dedik ya az önce, akustiknamemizin olmazsa olmazları var. Bu muhteşem orkestra her hafta sizler için bir saz eseri, şarkı, gönüllerinden ne koparsa icra etmek istiyorlar ve icra, hakkıyla da icra ediyorlar. Biz böyle mest oluyoruz burada. Acaba bugün ne dinleyeceğiz? Evet arkadaşlar, buyurun.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Arkadaşlar, ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Yine mest olduk, eskilere gittik, duygulandık. Duygulanmaya devam edelim o zaman. Bir Yıldırım Gürses bestesi seslendirmeye çalışacağım. Güftesi Mustafa Sevilen'e ait. Ve diyeceğiz ki, mevsimler yaz tutup çöller ağlasın.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar. Yine her zamanki gibi güzel eşliğiniz için. Şimdi efendim Muhayyer Kürdi makamından Hicaz'a doğru gidelim. O gönül telimize dokunan makam Hicaz. Güftesi Aşkın Tuna, bestesi Hüsnü Üstün'e ait bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Sizlerin de çok sevdiği, yanlış hatırlamıyorsam 80'li yıllardı değil mi arkadaşlar? 80'li yıllarda böyle dillerimize pelesenk olmuş bir şarkı gibi hatırlıyorum yılını. Diyeceğiz ki efendim, seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili tonmeisterimiz Burçin dedi ki 90'ların şarkısıymış. Ben bayağı bir eskilere gitmişim efendim. 80'lere gitmişim. 1990'lı yılların çok güzel bir bestesiymiş bu. Güzel bilgi için de tonmeisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkür ediyoruz efendim. Hem bizi sizlerle buluşturuyor hem de böyle gerekli olduğunda hemen bize gerekli bilgileri de veriyor. Teşekkürler Burçin'cim. O zaman efendim akustik namenin olmazsa olmazı nedir? Türkülerdir değil mi? Şimdi bir Hicaz türkü seslendirmeye çalışacağım ve diyeceğiz ki efendim. Pınarın başında su verdin içtim. Sevdim seni candan yar diye seçtim.

Teşekkürler arkadaşlar. Bütün Ayşelere de gelsin, bütün Ayşe isimli dinleyenlerimize gelsin. Ne kadar duygulu, ne kadar güzel bir türküydü efendim. Şimdi o zaman o yürek telimize dokunan Hicaz'la devam edelim istiyoruz. Yine çok güzel, sizlerin de çok sevdiği, çok iyi bildiği ve birçok aslında ödülü olan bir şarkı var sırada. Güftesi ve bestesi Turhan Taşan'a ait ve diyeceğiz ki aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış.

çeneler. Teşekkürler arkadaşlar. Efendim saatimize bakıyorum. Yine bir akustik namenin süresi bitmiş. Çok çok çok az bir süremiz kalmış. Her hafta olduğu gibi bu haftada vakit nasıl aktı geçti anlayamadık. Bugün bana kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Ton meisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve şahane bir Hicaz şarkıyla programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.

İstanbul'a merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. 19 Haziran Cuma akşamında Akşamın Sesi programıyla bir kez daha radyolarınızdayız ekipçe. Bu akşam yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Sizlerle zaman zaman olduğu gibi bu akşam da bir saatliğine birlikte olacağız. Zira biliyorsunuz programımız bittikten hemen sonra canlı konser yayınımız oluyor. Onu dinleyeceksiniz bugün de Akşamın Sesi bittikten hemen sonra. Bizim de canlı yayınımız bu akşam Acem Kürdi bir eserle açılacak. Doğan Dikmen gelecek mikrofona. Bestesi Ahmet Hatipoğlu'na ait, eseri seslendirecek. Geldi Bir Hale Gönül.

Geceler hiç bitmiyor, artık sabah olmuyor. Acem Kürdi makamında eseri Asuman Aslım seslendirdi. Bestesi Arif Sami Toker, güftesi Uğur Gür'e aitti bu şarkının, sevgili name dostları. Acem Kürdi eserlere devam ediyoruz. Şimdi Rıdvan Tandoğan'a ait bir şarkıyı Cavit Tanürek'ten dinleyeceğiz. Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerede?

çöktü içime, karıştı her zaman felek işime. Kaçamam ayrılık düştü.

rengine dalmışsın, gözlerin nemli. Neşe Öztaş'tan dinledik. Bestesi Ayhan Sökmen, güftesi Ayten Çelikoğlu'na ait Acem Kürdi makamında bir şarkıydı. Acem Kürdi makamında bir eserdi. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Bestesi Kutlu Payastı, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bu şarkının. Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara.

Muzaffer İlkar imzası taşıyan Acem Kürdi eseri Melihat Gülses'ten dinledik. Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor, gel dedi sanatçımız. Ve saatlerimiz de tam 19.30 oldu. İlk yarım saati tamamladık akşamın sesinde. Programımızın son yarım saatinde şimdi bir Acem Kürdi eser daha dinleyerek gireceğiz. Beste Sabri Akçagül, güfte Şevki Dinçal'a ait bu şarkıda Yahya Geylan seslendiriyor. Hasretimle sevdam el ele büyür şimdi.

akşamın son Acem Kürdi eserini Nevra Günay'dan dinledik. Sevdadır şu kalbe dolan. Bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Nevin Yavuz'a aitti bu şarkının. Şimdi Kürdi eserlerimiz var sırada. Onlardan ilki bestesi Suat Say'ın, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait bir eser. Ayşe Tunalı seslendirecek. İntizar.

Beyler Eylül o parkta Yusuf Nalkes'in imzası taşıyan Kürdi makamındaki şarkıyı Nazlı Kanaat seslendirdi. Akşamın sesinde artık son eserlerimiz, son Kürdi şarkımız şimdi. Bestesi Turhan Taşan'a ait bir eser. Güftesinde İlkan San adını görüyoruz. Seda Gökkadar seslendirecek. Gözlerim her zaman yolda olacak.

Bir kadın besteci imzası taşıyan çok güzel Sultaniyegah makamında eser dinledik efendim. Zübeyde Yal'ın Ökdem'e aitti sözü ve bestesi. Ayşen Birgör seslendirdi, şarkılarda buluştuk. Ve aynı zamanda şarkılarla ayrılmış olacağız şimdi. Çünkü son eserimizi dinledik vedadan önceki. Akşamın Sesi bugünlük bir saatti, burada bitti. Buse Özdemir hazırladı programımızı, yapımcımız da Selda Akış, teknik yönetmenimizdi, sesimizi sizlere ulaştırdı ve sunucunuz ben Tayfun Öçaldım bu akşam. Sizlere vedamız yine Sultaniyegah makamında bir eser de olacak. Bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi İsmet Bozdağ'a ait şarkıyı Çiğdem Yarkın seslendirecek. Sen şarkı söylediğin zaman mevsimler değişir gibi kımıldardı içim. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

Değerli müzikayı severler, kıymetli misafirler, radyoları başında bizi dinleyen TRTname dostlarımız. Bu akşam Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nden Türk Sanat Müziği Radyo Sanatçıları Konseri'nden sizlere seslenmenin mutluluğunu ve heyecanını taşıyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Programı hazırlayan Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı, teknik yönetmenlerimiz İhsan Bulut, Selda Akış, tonmeisterler Cenk Sarıkaya, Bekir Doğanay ve ben Dilek Demirbilek Topçu, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. TRT çatısı altında uzun yıllar emek vermiş olan kemençe sanatçısı, koro şefi ve bestekar Hasan Esen, davetimiz üzerine bu akşam bizlerle birlikte. Konseri yönetmek üzere kendisini huzurunuza davet ediyorum. Alkışlarınız Hasan Esen için. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli solistleri Berrin Şener, Melda Kuyucu Kılıç, Semra Karakuş, Tuğçe Pala, Ersin Çelik, Çağlar Fidan, İbrahim Suat Erbay, Nusret Yılmaz ve Suat Güney. Kıymetli saz sanatçılarımız kemanla Görkem Güder, kemençeyle Neva Gülses, violonselle Dilek Yüzler, kanunla Funda Süyür, udla Özge Nadire Akgül, klarnetle Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam sunacağımız konsere Müzik Demeti başlığını verdik. Musiki alemimizin son 100 yılına ismini bırakmış kudretli bestekarların sevilen şarkıları dile gelecek. Kulaklarımızdan sesler, gözlerimizin önünden hikayeler gelip geçecek. Koşturup duran zamanı, belki yorucu geçen bir haftayı geride bırakıp bir saatliğine de olsa gönlümüzü dinlendirmek arzusundayız. Konserimiz Rast makamında şarkılarla başlıyor.

Sadece büyük bir bestekar değil, müziki tarihimize ışık tutan bir sanat adamı Avni Anıl. 14 Haziran 2008'de ebedi yolculuğa çıkan Avni Anıl'ı akşamın en güzel şarkılarından biriyle yad edeceğiz. Her batan günle beraber bekleyiş umudunu tüketen İlhan Behlül Pektaş'ın şiiri Hüzzamname'lere emanet.

emanet edilmiş. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. Eseri seslendirmek üzere Melda Kuyucu Kılıç geliyor huzurlarınıza.

Büyük bestekar, bir İstanbul efendisi Yeser Rasım Arsoy. Yeser Rasım Bey 18 Ocak 1992'de tam 92

42 yaşında Erenköy'deki evinde başucunda bulunan, elini sıkıca tutan eşi Suzan Hanım'ın yanında son nefesini verir. Fitnat Sağlık'ın yazdığı güfteye, seneler önce yaptığı hüzzam şarkı, bu sevgiyle nihayet bulan bir ömrü anlatan şarkısıdır. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır. Eseri seslendirmek üzere huzurlarınızda Çağlar Fidan.

Değerli dinleyenler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahnelerinde, radyo ve televizyon programlarında, plak, kaset ve albümlerde çokça okunmuş, çalınmış ve sevilmiş bir şarkıyla devam ediyor konserimiz. Hep sevgili, saygılı ve beyefendi haliyle hatırlanan bestekar ve hanende Kazım İnaltekin'in Hüzzam şarkısı. Beste ve güfte kendisine ait. Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Alkışlarınızla Berrin Şener huzurlarınıza geliyor.

Yine bir gün batımı, yine ümitsiz bir bekleyişin sonu. Günün solduğu, bülbüllerin sustuğu, akşamın tülden örtüsüyle örtünen doğanın uykuya çekildiği saatler. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Vecdi Bingöl'ün sanat zarafetiyle resmettiği bu mısralar, onun sanat yoldaşı diyebileceğimiz bestekar Saadettin Kaynak tarafından üstadane bestelenmiş. İlk olarak 1941 yılı yapımı Harun Reşit'in Gözdesi filminde duyulmuş olan bu şarkı, bu akşam bu salondan ve radyo mikrofonlarından bir defa daha semaya yayılacak. Eseri seslendirmek üzere solistimiz Suat Güney geliyor huzurlarınıza.

Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel, çok sevdiği refikası Azize Hanım'ın amansız hastalığı karşısında derin bir teessürle şu satırları yazar ve kadim dostu Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın his alemine emanet eder. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Bestekara Hicaz namelerin ilhamıyla notaya dökülen bu şarkı, Azize Hanım'ın 1967 yılındaki vefatının ardından Faruk Nafiz'in artık solmuş bir bahçeye benzeyen evinde aziz bir hatıradır. Her kuşağın ölmezleri arasına girecek olan, nesillerin göz pınarlarında bir damla yaş bırakan bu eseri solistimiz Nusret Yılmaz seslendirecek.

Değerli musiki severler, kıymetli misafirler, radyoları başında bizi dinleyen TRT Name dostlarımız. Yakıcı bir hasrete en çok yakıştırılan makam belki de pek çoklarına göre Hicaz makamıdır. Bu akşamki müzik demetimizde yer alan bir başka Hicaz şarkıyla konserimiz devam ediyor. Herkesin kendi hikayesinden bir renk bulabileceği, bir an hatırlayabileceği bir ayrılış hüznüne dalacağız şimdi. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait dinleyeceğimiz şarkının. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Cevabı namelerde saklı. Alkışlar Tuğçe Pala için.

Bembeyaz kumaşlar üzerinde el emeği, göz nuru, kanaviçeler gibi işlenmiş bestelerle müziği alemine doğmuş ve çok sevilmiş şarkılarla konserimiz devam ediyor. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı var sırada. Sandıklara saklanmış bir aşk mektubunu sararmış zarfından çıkarıp içimizde eski bir hatıranın heyecanıyla çırpındığını duyacağız. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Şarkıyı seslendirmek üzere huzurlarınıza İbrahim Suat Erbay geliyor.

Birçok sanatkar tarafından en büyük mektep olarak kabul edilen radyonun yetiştirdiği bir hanım. Semahat Özdenses. Muhitinden gördüğü takdir ve teşvikle çok erken yaşlarda bestekarlığa başlamış ve bir hanımın hülyakar namelerini radyo vasıtasıyla bütün memlekete duyurmuş, büyük beğeni toplamış. Hemen herkesin ezbere söyleyebildiği şarkılardan biri, bir uşak şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Akşam oldu. Hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Eseri seslendirmek üzere Ersin Çelik huzurlarınıza geliyor.

Efendim, zaman her şeyi unutturmakla görevlendirilmiş olsa da bazı sevdalar var ki izi hiç silinmiyor. Hani gitmek mi zor, kalmak mı zor diyordu ya şarkı. Gidenin kalana bir acı vasiyeti duyuluyor bir başka şarkıda. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim. Bestele güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait olan Uşak makamındaki bu eseri solistimiz Semra Karakuş seslendirecek.

Kıymetli misafirlerimiz, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nden sunduğumuz Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Sizleri koromuzla baş başa bırakmadan önce şefimiz Hasan Esen'e çok teşekkür ediyoruz ve tabii İstanbul Radyosu'nun yine birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarına da bu güzel müzik demetini sundukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim, program yapımcılarımız Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı, teknik yönetmenlerimiz İhsan Bulut, Selda Akış, tonmeisterler Cenk Sarıkaya, Bekir Doğana ile birlikte ben Dilek Demirbilek Topçu. Bir başka konserde sizlerle yeniden buluşmak ümidiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Nihavend makamında şarkılarla, koromuzla baş başa bırakıyoruz sizleri. Hoşçakalın efendim.

0: ve kalbin en kuytu köşesine saklanan o sönmez ateşin sesidir. Bugün sandığımızın kapağını insanı ayakta tutan en tılsımlı duyguya, karanlığın içinden sızan o incecik ışığa yani ümiti açıyoruz. Programımıza başlamadan evvel hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz bugün Türkay Güner. Evet hocam,
1: Ümit.
0: ümit dedik, umut dedik. Aslında hepsi aynı kapıya çıkıyor tabii bizim
1: Yani
0: için.
1: ne diyoruz orada? Hayatımızda her zaman söylüyoruz. Değişik dönemlerinde farklı duyguları insan yaşayarak olgunlaşıyor. Bazen günlerce, aylarca çok istediğiniz bir şeyin ulaşılamaması durumu. Orada umut başlıyor. Biz onu yeşertiyoruz, içimizde büyütüyoruz. Olmasını biz istiyoruz ama aslında onun olmasının gerekli şartlarını veya ortamın o şartlara hazır olmadığını farkında olmadan sonuca ulaşmayacak bir beklentiyle oraya devam ediyoruz. O zaman hayal kırıklığı oluyor.
0: Evet.
1: Bazen de o sonucu saatler içerisinde hiç beklemediğimiz zaman bir anda böyle oluverince de sevinçten ayaklarımızın yerden kesilmesi gibi hep hissetmişizdir bunları. Bunu neden söyledim? Belirli bir zaman geçip geriye doğru baktığımızda aslında çok çok isteyip de ulaşamadığımız ya da gerçekleşmemiş bir halin sonrasında çok da bize hayır getirmeyeceği durumları yaşadığımız zaman iyi ki olmamış diyorsunuz.
0: Tabii.
1: Falan böyle hani bu duygular bazen karışık gibi görünen ama üzerinden zaman geçince yavaş yavaş bizi o etkiden kurtarıp daha sağlıklı düşündüğümüz zaman hani umudun beslenmesi güzel bir şey. Devamlı. Hani o şekilde yaşamak ama ona bağlı olarak yaşamak bence çok da
0: Ama
1: rahat
0: insanı
1: değil.
0: da ayakta tutan yine
1: Kesinlikle.
0: umut ya da ümittir
1: Evet.
0: diyoruz.
1: Hemen bir eser diyelim mi?
0: Buyurun tabii ki.
1: Mustafa Nafiz Irmak sözleri. Son ümidim de bitti. Kuş gibi uçtu gitti. Geri kalan hep yalan. İçimde acı hicran. Şimdi bir emelim var. Sevişen sevdalılar. Bir arada bahtiyar hayalini anayım. Onunla avunayım diye sürüp giden böyle
0: Saadettin Kaynağı'nın bir
1: Saadettin
0: eseri.
1: Kaynağ'ın bir eserini Zeki Müren'in sesinden Hicaz makamında şarkı dinleyeceğiz.

Musiki sandığımız. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Musiki sandığımız programına, gönül hanemize hoş geldiniz efendim. Musiki sadece bir kederin ve neşenin ifadesi değil, bitmek bilmeyen bekleyişlerin, her kışın ardındaki baharın,

0: Evet, mest olduk yine Zeki Müren'in eski radyo bantlarından yine bir örnek verdik. Muhteşem bir yorum, icra. Tane tane, öyle değil mi hocam?
1: Bütün emeği geçen icracısından bestecisine, şiirine yazana kadar hepsine emekleri için kaybolmayacak şekilde bakın tabi bugünlere kadar kalıyor neticede.
0: Hep bahsedilir ya, ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Ne kadar güzel bir
1: Yani
0: üfte, ne kadar güzel bir söz. Hem kirpik sevgiliye bakılan pencereyi temsil
1: evet.
0: ederken bir yandan da dökülen gözyaşlarının süzüldüğü yer. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Ümidin buraya bağlanması, aşığın tüm hayat dayanağını, sevgilinin bir tek bakışına, bir tek göz işaretine de bağladığını gösteriyor. Yine burada da gördüğümüz kadarıyla mutlak bir sadakatten bahsediliyor ama yine bir gözyaşı var. Kimden dinleyeceğiz hocam?
1: Şimdi bu güzel sözler Rahmi Duman'a ait güfte.
0: Hı.
1: Selahattin Pınar'ın bestesi ve Hüzzam makamında şarkı. Gönül Akkor'un sesinden dinleyelim isterseniz.

0: Şimdi şöyle baktığımda hocam, ümitle alakalı güftelere Hicaz ağırlıkta ve Hüzzam ağırlıkta olmuş bugünkü repertuarımız. Belki de bestekarlar öyle hissetti ümidin kırılışını, belki bu makamlara daha kendine yakın hissetti. Bilemiyoruz tabii o anki duygularını, ruh durumlarını ama.
1: Evet, sayın doktor hocam, burada siz kendi kendinize bir ödev almış oluyorsunuz. Madem ki öyle, gerçekten böyle olup olmadığını biz biliyorsunuz bunları konuşurken makale konuları çıkar. Bu da
0: Tabii.
1: size programdan bakiye kalan bir makale konusu olsun. Eğer gerçekten böyleyse tarama yaptığımızda bunlar duygu bağlantısı mı yoksa seçimde dikkat edilen başka hususlar var mı? Sizin elinizden güzel bir makale olacağına eminim ben.
0: Sanki kullanılmış olan arızalar hocam. Şimdi tabii ki çok nazariyete girmeyelim ama
1: Mutlaka
0: onlarla
1: çeşitli
0: da
1: sebepler
0: alakalı
1: olabilir.
0: bu kadar duygusallık
1: Evet.
0: gibi geliyor bana.
1: Gelin biz bu duygusallığı yine bir eserle isterseniz devam ettirelim.
0: Çok da güzel olur.
1: Yine Hüzzam makamında.
0: Hı.
1: Bu sefer hem güfte hem beste aynı hocamıza ait. Yesari Asım Arsoy'un. Ümitlerim hep kırıldı, yârim artık gelmeyecek sözleriyle başlayan ve kıymetli dostumuz ses sanatkarı Umut Akyüreğin sesinden dinleyeceğiz.

0: Evet, bu güzel eserden sonra yine ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir olarak adlandırmış Avni Anıl.
1: Ben bu eseri duyunca hiçbir şey konuşmadan sadece dinlemek isterim. Çok etkiler bu
0: Evet.
1: eseri. Çünkü benim hayatımdaki bazı olayların da en güzel şekilde ifadesi olan. Çünkü ayrılığın artık ümidin ötesinde bir geri dönüşü olmayan yolculuk.
0: Ümitsizlik var, öyle değil mi?
1: Yani orada artık bence mealen mana alemine doğru olan yolculuğun başka türlü bir ifadesi olarak gelir benim. Hani bunu dinlediğim zaman çok hassaslaşıyorum. İsterseniz gelin hiç uzatmadan bu
0: Evet.
1: güzel hüzzam eseri Şahap Gürsel'in sözlerinin ve Avni Anıl'ın bestesinin Bekir Ünlü Atayel'in sesinde nasıl vücut bulduğunu hep birlikte dinleyelim efendim.

0: Bugün Hüzzam doldu içimiz. Bir yandan Hicaz, bir yandan Hüzzam.
1: Vallahi eserlere yer verince biz de böyle o duyguları yeniden tazeliyoruz. Ben hiç ara vermemeyi tercih ediyorum. Ne dersiniz
0: Hemen,
1: bilmiyorum. Bir
0: hemen,
1: eser daha var
0: hemen.
1: aynı şekilde. Söz ve bestenin Alaaddin Yavaşça hocamıza ait olduğu ve rahmetli sevgili Selma Sağbaş ablamızın sesinden. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime.

0: Ümit dedik, ümitsizlik dedik ama programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bence içimizde her zaman o umudu, ümidi taşımalıyız.
1: Ümit var olalım efendim.
0: Evet,
1: Buyurun.
0: biz de güzel bir eserle programımıza son verelim bugün isterseniz.
1: Evet.
0: Vaktimiz doldu.
1: Kendi sazımızla dilimiz yerimiz
0: Evet,
1: döndüğünce. Hicaz Mandıra.
0: kimlerle beraber çalıyoruz? Profesör Doktor Tamburi Murat Salim Tokaç,
1: Haliç Üniversitesi Konservatuvarı öğretim görevlisi Tolga Volkan Kılıç, Kanun ve Doktor Dilek Yüzler'in violonseliyle.
0: Hicaz Mandıra'yla sizlere veda edeceğiz efendim. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Türkay Günerdi. Haftaya Cuma günü saat 22'de
1: Aynı saatte ve ümitle buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: mutlu kalın efendim.

0: Şehitlerin ser çeşmesi, enbiyanın bağrı başı, evliyanın gözü yaşı Hasan ile Hüseyin'dir. Değerli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Programı sizlere Şayka Erdoğan hazırladı. Ton maisterimiz Cihan Yurdakul ve ben Ömer Faruk Güney, TRT Name farkıyla sizlere tasavvuf musikisinden örnekler sunmaya çalışacağız. Program boyunca bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz üstadlarını sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Ertuğrul Erhan, violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Vedat Erdem Koca, neyde Celalettin Biçer ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz önceki o güzel icranızdan dolayı ellerinize gönüllerinize sağlık. Ve Celalettin Biçer'in güzel nefesinden Ney Taksim'i dinledik. Celalettin abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Kıymetli dinleyiciler, sizlere her program tasavvuf musikisinin bazen dillere pelesenk olan ilahilerini seslendirmeye çalıştık. Bazen de el değmemiş, çok gün yüzüne çıkmamış ama bir o kadar da güzel eserlerini icra etmeye çalıştık. Kasideler, Mevlid-i Şerifler, Naat-ı Şerifler, Salatlar icra ettik. Bugün de hepimizin bildiği üzere Muharrem ayında olduğumuz için Muharrem ilahilerini seslendirmeye çalışacağız. Programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Ömer Faruk Belvranlı hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, şeref bulduk.
0: Eyvallah hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Elhamdülillah, sizlerle beraber olunur da iyi olmaz mı insan?
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz sabırsızlıkla sizin sesinizi duymak istiyorlar. Onun için sizin güzel sesinizden bir ilahi dinleyelim, ondan sonra sohbetimize başlayalım.
1: Memnuniyetle efendim.
0: Efendim, Ömer Faruk Belvranlı hocamızın ağzından güzel bir Gerdaniye Mersiye dinliyoruz. Canu baştan geçmişiz biz. Hepimizin hocası, bestesi Ahmet Hatipoğlu hocamıza ait güzel bir eser. Buyurun efendim.

0: İnsan bunu okuyunca Kerbela'yı, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i, ciğerpare-i Fatıma'yı hatırlamaz olur mu?
1: Değil mi?
0: O günleri düşünmez olur mu? Bir peygamberin torunu,
1: Torunu.
0: evladı Resul nasıl böyle bir haince saldırıya uğrar? Bugün de kardeşliğin, birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir daha bize anlatıyor.
1: Evet.
0: Rabbim böyle günler göstermesin
1: Amin
0: inşallah.
1: cümlemize inşallah. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin.
0: Amin.
1: Böyle günler göstermesin. Rabbim Hazreti Hüseyin Efendimizin şefaatine bizleri nail
0: Amin.
1: eylesin.
0: Amin.
1: Şimdi sohbete devam edeceğiz ama o sizin güzel sesinizden yine ilahiler dinleyeceğiz. Hicaz makamında Vedat Erdem Koca bir taksim yapacak ve onun arkasından siz de daveri aşr-ı Muharrem'dir diyeceksiniz efendim. Güftesi Kazım Paşa'ya, bestesi de Rıfat Bey'e ait. Okuyan Ömer Faruk Belviran'dı efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programımız devam ediyor. Çok değerli konuğumuz Ömer Faruk Belviranlı. Arkadaşlar, tekraren ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Muharrem ayının tarihimizde ve kültürümüzde de ayrı bir yeri vardır. Muharrem ayı aynı zamanda Aşure ayıdır. Aşure Arapça'da 10 demektir. Ama Aşure aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşure içerisindeki farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi milletimiz de asırlardır birlikte yaşama ahlakının gereği olarak sevinci ve kederi, nimeti ve külfeti, muhabbeti ve meşakkati paylaşmıştır. Değerli dinleyiciler, aynı zamanda Aşure günü Allah'ın izniyle 10 peygambere Allah lütufta ikramda bulunmuştur. Bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Allah Hazreti Musa'ya Aşure gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun'u ordusunu sulara gömmüştür. İkinci olarak Hazreti Nuh gemisini Cudi Dağı'nın üzerine Aşure gününde demirlemiştir. Hazreti Yunus balığın karnından Aşure günü kurtarılmıştır. Hazreti Adem tevbesi Aşure günü kabul olmuştur. Hazreti Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan yine Aşure günü kurtarılmıştır, çıkarılmıştır. Hazreti İsa o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir. Hazreti Davud aleyhisselam tevbesi yine o gün kabul edilmiştir. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail aleyhisselam o gün doğmuştur. Hazreti Yakup oğlu Hazreti Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri yine o gün açılmıştır. Ve son olarak da Hazreti Eyüp hastalığından o gün şifa bulmuştur. Ve maalesef ki maalesef yine aynı gün Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz o gün şehit olmuştur. Allah rahmetiyle muamele eylesin.
1: Amin.
0: Allah şefaatlerine bizleri nail eylesin inşallah. Evet, efendim, programımıza devam ediyoruz. Yine sırada Rast makamında güzel bir ilahi var. Bugünün anlam ve önemini belirten güftesi Şeyh Fuat Efendi'ye ait Rast makamındaki ilahi, Şah Hüseyin'in firkatiyle ağlayan gelsin beri. İlahi icra etmeden önce Ud'da Gökhan Macit'ten bir taksim dinliyoruz efendim Rast makamında ve bendeniz Ömer Faruk Güney ilahi seslendireceğim.

0: Ah Mevlam, dost Hüseyin'in dost şehidi Kerbela. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayının aslında bize en büyük mesajı birliğimize ve dirliğimize sahip çıkmak, kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnşallah yeni Kerbelalar yaşamamak için aynı imanı, aynı acıyı, özlemi taşıyan kalplerimizi birleştirelim. Gönüllerimizde birbirimize yer açalım. Hayatlarımızı muhabbetle buluşturalım. Ortak acılarımıza ve çözüm bekleyen sorunlarımıza ferasetle, basiretle, sorumluluk ve duyarlılıkla yaklaşalım. Bizi biz yapan mukaddes değerlerimiz etrafında kenetlenelim. Hazreti Hüseyin'in asaletini ve güzel ahlakını kendimize şiar edinelim.
1: Amin efendim.
0: Evet. Şimdi sırada hepimizin bildiği, dillere pelesenk olan güftesi Seyyid Nesimi'ye ait Uşşak makamında bir nefes var. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Evet, bendeniz Ömer Faruk Güney okuyor efendim.

Efendim programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok değerli konuğumuz Ömer Faruk Belviranlı'ya teşekkür ediyoruz. Programımızı sizlere hazırlayan Şayka Erdoğan'a ve tonmeisterimiz Cihan Yurdakul'a sonsuz teşekkürler. Bir dahaki program görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Tasavvuf musikisi.

Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz makamındaki eseriyle, Melihat Gülses'in sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, namelerle dolu bir programa daha. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız yine en güzel eserlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Hicaz ve Rast makamında eserler sunacağız siz sevgili dinleyenlerimize. Dinleyeceğimiz ikinci Hicaz şarkı Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden. Beni sana, seni bana kavuştursun ya Rab tezelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

Tahir Engin İçözü, güftesi Rahmi Duman'a, bestesi yine Muzaffer İlkar'a ait yine Hicaz makamında bir şarkıda dinliyoruz. Boş kalan kalbimi doldurmada derdim, kederim, nice yıldan beri ben derbederim, derbederim.

Sıradaki yüce şarkımız yine Muzaffer İlkar'ın bir bestesi. Bu kez Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum. Seni bir an göremezsem kederimden ölürüm.

Sıradaki Hicaz şarkımızın güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

Sırada yine Avni Anıl'ın yine Hicaz makamında bir bestesi var. Güfte Koray Ekener'e ait Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin, ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana. Şimdi içimde açan baharlar gibisin, ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin.

Yine Avni Anıl'ın yine Hicaz makamında bir şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Avni Anıl'ın Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiirine bestelediği bu şarkıyı Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok. Fırtınalar içinde beni yalnız bırakma. Benim senden başka sığınacak limanım yok.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Rast makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eserin güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Kanuni Hacı Arif Bey'e ait Belgin Erol Gündoğdu'nun sesinden sunuyoruz. Geçmiyor eyyamı mihnet, gitmiyor benden melal, gönlümü şad etmiyor bir lahza ümidi visal.

Fehmi Tokay'ın rast şarkısı var sırada. Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildarı var. Neyleyim her sevgisinde bir yığın ayarı var. Gül sevenler katlanır harın dil azar cevrine. Her gülün bir goncası, her goncanın bir harı var.

Mustafa Erses'i Şevki Bey'in Rast şarkısında dinliyoruz şimdi de. Eserin güftesi Üryanizade Said Efendi'ye ait. Rengi ruhsarına gülgün dediler, şive-i hüsnüne efsun dediler.

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait Rast şarkıyı Zeki Müren'den dinliyoruz. Eski bir plak kaydı. Söylemek istesem gönüldekini, dilime dolanan ıstırap olur. Yazsaydım derdimin ben bir tekini, ciltlere sığmayan bir kitap olur.

Selahattin Pınar'ın Rast şarkısı var sırada. Eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a ait. Emel Sayın'dan dinliyoruz. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın sen. Kıskan beni, göğsünde uyut, yan ateşimden.

Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Rast şarkı var sırada. Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım.

Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Rast eser. Serap Kuzey'den dinliyoruz. Bana nasıl vazgeç dersin? Gönül senden vazgeçer mi? Güneşsiz bir gök altında kış geçer mi? Yaz geçer mi? Okuduğum dua sensin. Kalp ağrıma deva sensin. Kokladığım hava sensin. Gönül senden vazgeçer mi? Hoşça kalın.

İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustikname canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bana eşlik edecek saz sanatçısı arkadaşlarım her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya. Akustikname'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Ton maisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu. Saatleriniz 19'u gösterene kadar birbirinden güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin de çok sevdiği nihavent bir şarkıyla programımızı başlattık. Bestesi Turhan Taşan'a ait ve dedik ki durup durup seni sarsam sarsam diyorum. Şimdi yine nihavent devam edelim istiyoruz. Bestesi ve güftesi Baki Çallıoğlu'na ait bir şarkı ve diyeceğiz ki aşka gönül vermem, aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar güzel eşliğiniz için. Hazır bu güzel günlerde yaz da gelmişken deniz ayrı güzel, mehtap ayrı güzel diyelim mi efendim Deniz ve Mehtap?

Teşekkürler arkadaşlar bu güzel eşliğiniz için. Ne güzel bir şarkıydı. Benim çok sevdiğim bir şarkıydı. Umarım radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimizle aynı duyguyu paylaşıyoruzdur. Efendim yine çok güzel bir şarkı var sırada Nihavend makamında. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Selçuk Tek'e ait ve diyeceğiz ki: Hatıralar sarmış dört bir yanımı, baktığım her yerde izin duruyor.

Teşekkürler arkadaşlar. Biraz duygulandık. Şimdi yine Nihavend devam edelim. Biraz hareketlenelim istiyoruz efendim. Ve bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Turgut Yarkent'e ait bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Radyoları başında sizler de bana eşlik edeceksiniz biliyorum. Ve diyeceğiz ki, sevil neşelen sevme yanarsın, bir sarı saçı okşar kanarsın.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Teşekkürler arkadaşlar. Şimdi efendim biliyorsunuz Akustik Name'de ne var olmazsa olmazımız. Çok var da olmazsa olmazımız. Önce bir Yeşilçam diyelim. Yeşilçam'a doğru gidelim. O güzel dizilere, filmlere daha doğrusu gidelim. Hazır bu yaz günlerinde geçen hafta da söylemiştik. Daha bir insana keyif veriyor sanki. İnsan daha bir Yeşilçam şarkıları söylemek istiyor. Sizlerin de çok sevdiği bir şarkı. Bestesi ve güftesi Teoman Alpay'a ait ve diyeceğiz ki: senden bana ne kaldı bir hatıradan başka? Bir daha geri dönmem yalan kattığın aşka.

Teşekkürler arkadaşlar bu güzel eşliğiniz için. Sevgili Caner, sana da ayrıca teşekkürler. Efendim, dedik ya az önce, akustiknamemizin olmazsa olmazları var. Bu muhteşem orkestra her hafta sizler için bir saz eseri, şarkı, gönüllerinden ne koparsa icra etmek istiyorlar ve icra, hakkıyla da icra ediyorlar. Biz böyle mest oluyoruz burada. Acaba bugün ne dinleyeceğiz? Evet arkadaşlar, buyurun.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Arkadaşlar, ellerinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Yine mest olduk, eskilere gittik, duygulandık. Duygulanmaya devam edelim o zaman. Bir Yıldırım Gürses bestesi seslendirmeye çalışacağım. Güftesi Mustafa Sevilen'e ait. Ve diyeceğiz ki, mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Teşekkürler arkadaşlar. Yine her zamanki gibi güzel eşliğiniz için. Şimdi efendim Muhayyer Kürdi makamından Hicaz'a doğru gidelim. O gönül telimize dokunan makam Hicaz. Güftesi Aşkın Tuna, bestesi Hüsnü Üstün'e ait bir şarkı seslendirmeye çalışacağım. Sizlerin de çok sevdiği, yanlış hatırlamıyorsam 80'li

Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili tonmeisterimiz Burçin dedi ki 90'ların şarkısıymış. Ben bayağı bir eskilere gitmişim efendim. 80'lere gitmişim. 1990'lı yılların çok güzel bir bestesiymiş bu. Güzel bilgi için de tonmeisterimiz Burçin Aktükün'e teşekkür ediyoruz efendim. Hem bizi sizlerle buluşturuyor hem de böyle gerekli olduğunda hemen bize gerekli bilgileri de veriyor. Teşekkürler Burçin'cim. O zaman efendim akustik namenin olmazsa olmazı nedir? Türkülerdir değil mi? Şimdi bir Hicaz türkü seslendirmeye çalışacağım ve diyeceğiz ki efendim. Pınarın başında su verdin içtim. Sevdim seni candan yar diye seçtim.

Teşekkürler arkadaşlar. Bütün Ayşelere de gelsin, bütün Ayşe isimli dinleyenlerimize gelsin. Ne kadar duygulu, ne kadar güzel bir türküydü efendim. Şimdi o zaman o yürek telimize dokunan Hicaz'la devam edelim istiyoruz. Yine çok güzel, sizlerin de çok sevdiği, çok iyi bildiği ve birçok aslında ödülü olan bir şarkı var sırada. Güftesi ve bestesi Turhan Taşan'a ait ve diyeceğiz ki aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış.

Teşekkürler arkadaşlar. Efendim saatimize bakıyorum. Yine bir akustik namenin süresi bitmiş. Çok az bir süremiz kalmış. Her hafta olduğu gibi bu haftada vakit nasıl aktı geçti anlayamadık. Bugün bana kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, klarnette Tolga Akşit, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda

Nurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmayı diliyoruz ve şahane bir Hicaz şarkıyla programımızı bitiriyoruz. Hoşça kalın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde Türk musikimizin unutulmaz eserleriyle yine sizlerle beraber olacağız değerli dostlar. Ve bugün de siz değerli dinleyicilerimizi geçmişten günümüze harika bir nostaljik yolculuğa çıkaracağız. Teknik öğretmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz. Efendim bugün programımıza Uşak makamında şarkılarla başlıyoruz. Şükrü Tunar'ın Güftesi Ahmet Kaçar'a ait şarkısında Meriahat Gülses'i ağırlayacağız. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri. Bilmez biçare kalpler giden dönmez ki geri.

Ankara Radyosu'nun değerli şefi, sanatçımız Cemile Karabulut, çok sevilen Uşak bir türküyle bizlere seslendi. Yayınımız yine Aşıklar Makamı'nın sevilen bir şarkısıyla devam ediyor değerli dinleyenler. Bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait şarkıyı Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir ümitsiz derde düştüm, ağlarım, bağrım yanar.

Bu güzel İstanbul sabahında evlerinizi, ofislerinizi Kul Mehmet'in dizeleri ve Lemi Adlı'nın o doyumsuz nameleriyle şenlendirdik. Fuat Karayavuz bizlerle birlikteydi. Siyah Ebru'lerin duru ben çatma dedi sanatçımız. Şimdi yine klasik bir uşak eserle devam ediyoruz. Kemani Tatyos Efendi'nin unutulmaz şarkılarından birini dinliyoruz. Güzin Değişmez'in 2013 yılında yayınlanan Meftunun Olduğum albümünde yer alıyor bu sevilen eser. Gamze'deyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam.

Yine bir Tatyos Efendi eseri dinledik. Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak makamındaki şarkıda Ali Suat Erdil konuğumuz oldu. Efendim, Aşıklar makamının kah gönlümüze dokunan, kah içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle yayınımız devam ediyor. Şimdi ise Saadet'in kaynağın sözleri Reşat Özpirinççi tarafından kaleme alınan Uşak şarkısını dinleyeceğiz. Firdevs Tezcanlı seslendiriyor. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun balı ol.

İstanbul Radyosu sanatçılarımızdan Seda Gökkadar Uşak makamında iki eserle bizlere seslendi. Bu sevilen şarkıların ardından şimdi ise Hicaz makamında şarkılarla yayınımıza devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi öyle bir esere kulak vereceğiz ki İstanbul'un yedi tepesi ışırken kah kendimizi Beyoğlu'nda tramvayla birlikte yürürken hissedeceğiz, kah huzurla Üsküdar'ın sokaklarını arşınlarken. Evet, Dede Efendi'nin güftesi Enderuni Vasıf'a ait şarkısında Mehmet Özkaya bizlerle. Ey bütün ev eda, olmuşum müptela, aşıkım ben sana, iltifat et bana.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Tülay Cenik, Zeki Duygulu'nun Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Mahmur bakışlı Dilberim, seni ben candan severim. Efendim biz de sizleri çok seviyoruz. Her daim güzel mesajlarınızla, iyi dileklerinizle yanı başımızda olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Biz de geçmiş zaman olur ki ekibi olarak sizlere sevgi ve saygılarımızı bir kez daha yolluyoruz. Şimdi yine harika bir eserle devam edelim. Muzaffer İlkar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısında Yaşar Özel'i dinleyelim. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Nazlı Kanaat bizlerle birlikteydi. Sanatçı Avni Anıl'ın güftesi Cemal Atayman'a ait Hicaz şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim, biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de çok önemli bir şair Özdemir Asaf'ın bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türk Edebiyatı'nın önemli yazarı ve Cumhuriyet dönemi şairlerinden Özdemir Asaf, bakın aşka dair nasıl bir söz sarf etmiş. Aşk görmekten çok özlemeyi sever, dokunmaktan çok düşlemeyi. Ve aşk öyle haindir ki nerede imkansız varsa gider onu sever. Evet değerli dinleyenlerimiz, imkansızlıklar çok cazip gelebiliyor bazen ama aslen yüzümüzü güldüren, kalbimizi ısıtan, bir ömür elimizden sıkıca tutanlarla yol arkadaşı olmak daha cazip, öyle değil mi? Bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım ve yola bizi sevenlerle devam etmek lazım. Biz de sizlerle devam ediyoruz bu güzel yolculuğa ve en özel eserleri de siz değerli TRTname dostlarımızla paylaşıyoruz. Şimdi o şarkılardan biri var yine sırada. Zekai Tunca'nın güftesi Seyhan Girginer'e ait Hicaz eserini Emel Say'ın yorumuyla sunacağız. Dinleyeceğimiz bu şarkı sanatçının Sevdalılar isimli albümünde yer alan bir kayıt. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden, damarımda kan olup dolaşıyorken, beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

Fahri Kaya'nın Hicaz şarkısına kulak verdik. Değerli sanatçımız Muazzez Abacı bizlerle birlikteydi. Sanatçının Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir kayıt sunduk sizlere. Ve efendim şimdi programımızın son Hicaz eserinde Hasan Eylen'i ağırlayacağız. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünden bir Selahattin İnal şarkısı sunuyoruz. Güfte Ali Orhan Arıkan imzalı. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı. Deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkes kızı.

Bu hareketli güzel şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz düşüreceğiz ve programımıza Hüzzam makamında eserlerle devam edeceğiz. Klarnetçi İbrahim Efendi'nin güftesi Sermet Efendi'ye ait şarkısında kıymetli sanatçı İnci Çayırlı'ya kulak vereceğiz. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Zamanı var ki her bezmim anarsın, beni bir gün olur elbet ararsın, gelince hatıra durmaz yanarsın, beni bir gün olur elbet ararsın.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hüzzam makamındaki eseri Handan Kara'dan dinledik. Yine nostaljik bir paylaşım yapmış oldu programımızın adına yakışır şekilde. Evet efendim, Hüzzam makamındaki eserlerle gününüzü renklendirmeye, aydınlatmaya devam ediyoruz. Şimdi bir Neveser Kökteş eseri var sırada. Türk müziğimizin unutulmaz bestekarı Neveser Kökteş'in yine kendine has yorumuyla bestelemiş olduğu bu eseri Umut Akyürek'ten dinliyoruz. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın? Süzgün süzgün bakışlarla, gizli yalvarışlarla, başımı göğsüne koysam beni okşar mısın?

Dönsen de artık sevemem seni. Sanatçılarımız Seda Gökkadar ve Alper Ayorak, Hüzzam makamındaki Mehmet Bürün bestesini beraberce seslendirdiler. Hüzzam makamının kah yakıcı, kah mutluluk veren nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi yine geçmişe uzanıyoruz ve 1973 tarihli bir Muazzez Abacı albümünde yayınlanan Şükrü Tunar şarkısını sanatçımızın sesinden dinliyoruz. Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş.

Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. İstanbul Radyosu'nun değerli seslerinden Nazan Sıvacı, Selahattin Altınbaş'ın güftesi İlkan Sana ait olan Hüzam şarkısıyla bizlere seslendi. Efendim, birlikteliğimize devam ederken yine nostaljik nameleri anımsıyoruz ve Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Sanatçıyla özdeşleşen bir Alaaddin Şensoy şarkısında dinliyoruz kendisini. Aşk bağından çiçek verirsin diye, yollarına baktım gelirsin diye, beni can evimden seversin diye, dilek ağacına mendil bağladım.

Füzyon makamındaki bu çok sevilen türküde Seçil hep her bizlerleydi. Zannediyoruz içimizi kıpır kıpır yapan bu eserle artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız. Efendim, nostaljik paylaşımlarımız Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Şimdi 1987 tarihine uzanıyoruz ve Hülya Sözer'in Aynı Çatı Altında ismiyle yayınlanan albümünden beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait olan Hüseyin'i makamında bir eser dinliyoruz. Aramızda dağlar var, aşılır mı bilemem.

Sözleri Hasan Karakuş tarafından kaleme alınan Hüseyin'i makamındaki Hüsnü Üstün bestesini Metin Milli'den dinledik. Gözünde büyütme gönül derdini, hayatı severek yaşamaya bak dedi sanatçımız. Efendim, hayat gerçekten her yanıyla sevilesi. Elbette iyiliklerin içinde kötülükler de barındırıyor ama yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Bakın, Güne Bir Söz Bırak köşesinde işte bununla ilgili bir söz sizinle paylaşmak istiyoruz bugün. Cahit Zarifoğlu'nun kaleme aldığı bir söz. Değerli yazar ve şair de hayata dair bu güzel anekdota değinmiş. İnsan kendi mutlu olma imkanını görebilmeli. Mutluluksa

filmlerin, romanların içinde değil, kendi yaşadığımız basit hayatın içindedir. Ve önemli olan yaşanılan andır demiş değerli şair. Biz de anı en güzel şekilde yaşamaya, dostlarımızla, sevdiklerimizle, hobilerimizle ve elbette müzikle anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin yine o sevilen namelere kulak verelim ve günümüzü renklendirmeye devam edelim kıymetli dinleyenler. Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Değerli sanatçımızdan beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamında sevilen bir şarkı dinleyeceğiz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin, yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin.

sevdanın yerine bundan sonra hasret var dedi. Diliyoruz hasretlikler uzun sürmesin, sevenler sevdiğine kavuşsun efendim. Çünkü kalplerde gerçek sevgiler olduğu sürece mesafeler çok zor geliyor insanlara, hasret çok yoruyor. Ve biz de bugün hasretleri şarkılarla dindirmeye çalıştık. Diliyoruz başarılı olabilmişizdir. Bir yayının daha sonuna geldik. Yarın yeniden bu mikrofonda siz değerli dinleyicilerimize merhaba diyeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken Metin Alkanlı'nın sevilen şarkısında sizleri Zeki Müren ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.